0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili Bursa Klasik dinleyicileri. Müzik Masası'na hoş geldiniz. Bugünkü programda müzik tarihinin hem en tutkulu hem de en tartışmalı isimlerinden biriyle birlikteyiz. Gustav Mahler. 1860 yılında Bohemya'da, bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırlarında dünyaya geliyor besteci. Hayatı boyunca şeflik yapıp aynı zamanda besteci olan Mahler, devasa senfonilerini çoğu zaman dağ evinde, doğayla iç içe olduğu yalnız dönemlerinde yazıyor. Müziği sıklıkla yaşam, ölüm, doğa ve metafizik üzerine büyük sorular soran yapıtlar oluyor. Evet, bugün sizlerle dinleyeceğimiz re majör tonundaki birinci senfonisi, onun bu büyük düşünsel yolculuğunun ilk durağıdır. 24 yaşında yazmaya başladığı senfoninin ilk versiyonu 5 bölümlüydü. Symphonic Poem in Two Parts olarak adlandırdığı bu senfoninin ilk seslendirmesi 1889'da Budapeşte'de yapıldığında Blumin başlığını verdiği lirik ve sevimli bir nokturn bölümünü de içeriyordu eser. Fakat dinleyicilerden ve eleştirmenlerden olumsuz dönüşler almış olacak ki Mahler zamanla bu yapıyı değiştiriyor. İkinci bölümü Blumin'i çıkartıyor eserden ve bugünkü 4 bölümlü haline getiriyor. Başlangıçta bu esere Titan adını veriyor. Bu tanım Alman yazar Jean-Paul'ün felsefi bir romanından alınmış bir referans. Her ne kadar sonradan bu başlıktan vazgeçse de senfoninin taşıdığı dramatik ve kahramansı ruh hala bu ismin izlerini taşıyor. Birinci bölüm doğanın uyanışıyla başlıyor. Sessiz, neredeyse işitilemeyecek kadar hafif seslerle giren yaylılarla. Tabii Mahler'in doğayla kurduğu bağ burada çok net hissediliyor. İkinci bölümde geleneksel Landler ritmiyle bir dans başlıyor. Burası halk müziğinden ilham alan ama daha çok karmaşık dokularla örülmüş bir dünya. Üçüncü bölümse Mahler'in ironi ve derinlik ustalığını gösterdiği bir bölüm. Meşhur çocuk şarkısı Frère Jacques minör bir tonda ağır bir cenaze yürüyüşüne dönüşüyor. Bu bölüme klezmer müziğinden esinlenilmiş pasajlar eşlik ediyor ki bu müzik türü Yahudi topluluklarının tarihini, sevinç ve hüznünü aynı anda yansıtan, dansa davet eden ama duygusal derinliği de olan zengin bir halk müziği geleneğidir. Son bölümde ise büyük bir kriz, ardından kahramansı bir yükseliş var. Tüm orkestranın güçlü katılımıyla eser zafer duygusu içinde son buluyor. Mahler'in senfonik dünyasına bu ilk adımı onun ileride nereye gideceğine dair güçlü ipuçları veriyor bize. Evet, şimdi müzik masasında Gustav Mahler'in birinci senfonisini dinleyeceğiz. New York Filarmoni çalıyor. Efsane orkestra şefi Leonard Bernstein yönetiyor.
0: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün müzik masasında New York Philharmonic Orkestrası ve Leonard Bernstein'den Gustav Mahler'in gençlik coşkusunu ve derin iç dünyasını yansıtan 1. senfonisini dinledik. Doğa seslerinden halk ezgilerine, dramatik yükselişlerden dingin bir kapanışa uzanan bu eser, Mahler'in daha sonraki dev senfonik dünyasının da habercisi. Evet, ben Serla Balkar'la sizlere bu yolculukta eşlik etmekten mutluluk duydum. Müzik masasında gelecek programlarda yine farklı ruh hallerinden eserlerle birlikte olacağız. Kapanırken hatırlatayım, Bursan Klasik'te cuma sabahları ve pazar öğleden sonraları sizlerleyim. Bir sonraki buluşmaya kadar müzikle kalın, Bursan Klasik'te kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Cloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lachesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Çaykovski'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Uyan Neo Stüdyosu'nda sonbaharı karşılıyoruz. Biraz hüzünlü, biraz neşeliyim çünkü tabii ki yaz mevsiminin bitmesine üzüldük. Ama bir yandan da sonbaharın o renk renk görüntüsüne de biraz hasret kalmıştık. Yeni bir sezonu karşılamanın da bir heyecanı var içimde. Bugün sizler için evimde gibi hissettiren, huzur ve dinginlik veren eserler seçtim. Suwon Yim'le açılışımızı yapıyoruz. Çok başarılı bir genç besteci. Kendisinin Oaks and Maples isimli albümünden Finding Home radyolarınızda.

Korusan Klasik'te Uyan Neo programındasınız. Elijah Hopkins'in Midwinter kısaçalarından Blankets ve Warming isimli eserleri dinledik. Şimdi Chalum. Gizemli, bir o kadar da dingin ve merak uyandırıcı bir besteci. Kendisinin Santosha kısaçalarından Night Owl ve Tommy.

Erik Sigurdsson Mine albümünden Archipelago ve Sun Mine isimli eserleriyle radyolarınızdaydı. Şimdi Büşra Kayıkçı'nın yepyeni eserleriyle yurdumuza bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Uyanlıyor programında son olarak Büşra Kayıkçı'nın Sirkeci Post Office kısaçalarından Atik Valide Kompleks ve Sirkeci Post Office Uyanlıyor'da.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Stüdyo. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Imagine Debussy, born just outside Paris on the 22nd of August, 1862.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasik'te Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyash Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu. Albümleriyle iki kez prestijli Echo Klasik ödülüne layık görülen Aliyash saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyash Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyash Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Sesli Harflere hoş geldiniz. Borusan Klasik'te mikrofonda ben Bahri Fedai. Bugün de 60'lı ve 70'li yılların sevilen şarkıları eşliğinde müzikten tarihe uzanan keyifli bir saat geçireceğiz. Bir yandan güzel şarkılarımızı dinlerken, bir yandan da hayatımıza giren ilginç icatların nasıl ortaya çıktığını, kimlerin bu fikirlerin peşinden gittiğini konuşacağız. Hazırsanız Sesli Harflerin yeni bölümü başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Ses Harfleri dinliyorsunuz. Bizi sosyal medyada takip ederek programda konuştuğumuz icatların hikayelerine ve yeni bölüm duyurularına ulaşabilirsiniz. Instagram'da Ses Harfler İcatlar hesabını aratarak bize eşlik edebilirsiniz. Ayrıca Karnaval uygulamasındaki podcast bölümünde Ses Harfler'in geçmiş bölümlerini de bulabilirsiniz. Şimdi yine müzikle devam edelim. Birazdan bugünün iki ilginç icadının hikayesine birlikte göz atacağız.

Surfler'de bugün yine iki farklı icat hikayesi bizleri bekliyor. İlk konumuz bugün lunaparkların ve panayırların vazgeçilmezlerinden biri olan dönme dolap. 1893 yılında Chicago Dünya Fuarı için ortaya çıkan bu dev mühendislik harikasının nasıl tasarlandığını ve George Ferris'in bu sıra dışı fikri nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü konuşacağız. Diğer konumuzsa müzik dünyasından Mellotron. İçinde gerçek enstrümanların seslerinin kaydedildiği manyetik bantlar bulunan bu sıra dışı klavyenin nasıl ortaya çıktığını ve özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda müzik dünyasında nasıl iz bıraktığını keşfedeceğiz. Ama önce müzikle devam edelim. Birazdan Sesli Harfler'de bu iki ilginç icadın hikayesine birlikte bakıyor olacağız.

Borusan Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Bugün ilk icat konumuz Luna Park'ların ve Panayır'ların vazgeçilmezlerinden biri olan dönme dolap. Ama hikayesi sandığımızdan çok daha ilginç. Çünkü bu dev eğlence aracının arkasında 1893 yılında Eyfel Kulesi'ne rakip olacak bir yapı tasarlamak isteyen genç bir mühendisin hikayesi var. Şimdi sizi 1890'ların Amerika'sına götürelim. Yıl 1893. Chicago'da dünyanın en büyük gösterilerinden biri hazırlanmakta. Dünya Kolomb sergisi. Amerika bütün dünyaya teknolojisini, mühendisliğini ve gücünü göstermek istiyor. Fakat ortada küçük bir problem var. Bundan sadece birkaç yıl önce Paris'te düzenlenen dünya fuarında Eyfel Kulesi yapılmış ve bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Yaklaşık 300 metrelik bu dev demir yapı o dönem için neredeyse akıl almaz bir mühendislik başarısıdır. Dolayısıyla Chicago'daki organizatörlerin önünde önemli bir soru vardır. Paris'teki Eyfel Kulesi kadar insanları şaşırtacak, hatta mümkünse ondan daha da çarpıcı olacak ne yapabiliriz? Serginin planlamacılarından Daniel Burnham, mühendislerden ve tasarımcılardan daha önce görülmemiş, cesur ve benzersiz bir fikir ister. İşte tam bu noktada 33 yaşındaki genç bir mühendis olan George Washington Gale Ferris ortaya çıkar. Ferris, köprüler ve çelik yapılar üzerine çalışan bir mühendistir ve o güne kadar yapılmış hiçbir şeye benzemeyen bir fikir düşünür. İnsanları içine alıp yüzlerce metre yüksekliğe çıkaracak dev bir çelik tekerlek. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Ferris'in fikri bir dönme dolap yapalım, insanlar binsin eğlensin düşüncesinden ibaret değildir. Ondan önce de daha küçük ahşap eğlence tekerlekleri yapılmıştır. Ferris'in hayal ettiği şey ise bunların devasa ölçekte yeniden tasarlanması. Üstelik insanların binebileceği kabinler olacak, bütün ağırlık havada taşınacak ve dev çelik yapı rüzgara rağmen ayakta durabilecek. İlk tasarımını ortaya koyduğunda karşısındaki insanlar bunun gerçekten yapılabileceğine pek inanmazlar. Hatta serginin yöneticileri böylesine ince görünen çelik parçaların insanları yüzlerce metre yukarıda güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden şüphe eder. Ferris ise geri adım atmaz ve yeniden tasarlanması. Üstelik insanların binebileceği kabinler olacak, bütün ağırlık havada taşınacak ve dev çelik yapı rüzgara rağmen ayakta durabilecek. İlk tasarımını ortaya koyduğunda karşısındaki insanlar bunun gerçekten yapılabileceğine pek inanmazlar. Hatta serginin yöneticileri böylesine ince görünen çelik parçaların insanları yüzlerce metre

Sesli harflerde dönme dolabın hikayesine devam ediyoruz. George Ferris'in ortaya attığı fikir gerçekten hayata geçirilebilir miydi? Dev bir çelik tekerlek nasıl ayakta duracak, yüzlerce insanı nasıl taşıyacaktı? Ferris'in mühendislik bilgisi ve ilham aldığı fikir bu soruların cevaplarını bulmamızı sağlayacak. Ferris'in fikrinin en güzel taraflarından biri aslında çok tanıdık bir nesneden yola çıkmasıdır. Bisiklet tekerleği. Bir bisiklet tekerleğine baktığımızda ortada büyük bir çember, merkezde bir göbek ve bu ikisini birbirine bağlayan ince teller görürsünüz. Ferris de benzer bir mantığı dev ölçüye taşıdı. Elbette burada bisiklet tellerinin yerine tonlarca ağırlığı taşıyabilecek çelik kirişler ve çok daha karmaşık bir taşıyıcı sistem vardı. Fakat temel fikir aynıydı. Yükü yalnızca kalın bir duvarla taşımak yerine çemberi merkezdeki büyük aksa bağlayan dengeli bir sistem oluşturmak. Ferris'in mühendislik bilgisi tam da burada devreye giriyordu. Çünkü o köprü ve çelik konstrüksiyonlar üzerine çalışan bir mühendisti ve çeliğin yük taşıma kapasitesini iyi biliyordu. Ferris'in kendi anlatımına göre bu fikir bir akşam yemek sırasında şekillendi ve o gece dev tekerleğin ayrıntılarını kağıda döktü. Hatta bazı kaynaklarda tasarımın yalnızca genel hatlarını değil, yolcu kabinlerinden kapasiteye kadar pek çok ayrıntıyı o ilk çalışmada düşündüğü aktarılıyor. Sonra bu çizimle serginin yöneticilerinin karşısına çıktı. Fakat cevap pek iç açıcı değildi. Bu kadar büyük bir yapının güvenli olup olmayacağı konusunda ciddi şüpheler.

vardı. Ferris ise bunun üzerine yalnızca "ben yapabilirim" demekle yetinmedi. Başka mühendislerden destek aldı, güvenlik hesapları yaptırdı, yatırımcılar buldu ve projenin uygulanabilir olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Hatta ilk aşamalarda kendi parasından da ciddi miktarda harcama yaptı. Sonunda proje kabul edildi ve ortaya çıkacak şey gerçekten devasa olacaktı. Ferris'in tekerleğinin çapı yaklaşık 76 metreydi. İçerisinde 36 yolcu kabini bulunuyordu ve her kabin onlarca insan taşıyabiliyordu. Tekerleğin merkezindeki dev aks yaklaşık 42 ton ağırlığındaydı ve o dönem Amerika'da üretilmiş en büyük çelik parçalardan biriydi. Bütün bu sistemi hareket ettirmek için de 2 adet yaklaşık 1000 beygir gücündeki buhar makinesi kullanıldı. Yani bugün Luna Park'ta gördüğümüz dönme dolapların mütevazı bir atası değil, 19. yüzyılın mühendislik sınırlarını zorlayan dev bir mekanizmadan söz ediyoruz. Peki bütün bu hesaplar ve devasa parçalar bir araya geldiğinde gerçekten çalışacak mıydı? Birazdan Chicago'ya dönelim ve o dev tekerleğin ilk kez harekete geçtiği ana bakalım.

Borusan Klasik'te Seslerleri dinliyorsunuz. Dönme dolabın icat hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Dönme dolap artık çizim olmaktan çıkmış, Chicago'da gökyüzüne doğru yükselmiş durumdaydı. Şimdi 1893 yılında insanların bu dev yapıya ilk kez binip yüzlerce metre yukarı çıktığı o heyecanlı ana gidiyoruz. 1893 yılının 21 Haziran günü geldiğinde Ferris'in hayali artık kağıt üzerinde değildir. Chicago'daki Dünya Kolomb sergisinin ortasında yaklaşık 76 metre çapında dev bir çelik tekerlek yükselmektedir. İnsanlar yapının etrafında toplanmış yukarı bakıyorlar. O dönemin insanı için bu manzara gerçekten sıra dışı. Çünkü insanlar daha önce yüksek yapılara çıkmış olabilirler ama hareket eden dev bir çelik çarkın içinde yüzlerce metre yukarı taşınmak bambaşka bir deneyimdir. Üstelik bu tekerleğin amacı yalnızca insanları yukarı çıkarmak değil, Ferris insanlara Chicago'yu daha önce hiç görmedikleri bir açıdan göstermek istemektedir. Tekerlek döndükçe kabinler gökyüzünde yükseliyor, ardından aşağı iniyor ve insanlar şehrin manzarasını yukarıdan izliyorlardı. İlk başta şüpheyle bakılan proje, fuarın en büyük yıldızlarından birine dönüşür. Yaklaşık 19 haftalık çalışma süresinde 1.4 milyondan fazla insan Ferris'in tekerleğine binmek için para öderler. Bir yolculuk yaklaşık 20 dakika sürer ve biletin fiyatı 50 senttir. İnsanlar yalnızca bir eğlence aracına binmiyor, aynı zamanda çağın mühendislik harikasının içine giriyorlardı. O dönem için bu biraz da insanlık artık neler yapabiliyor sorusunun canlı bir gösterisiydi. Ferris'in tekerleği Paris'in Eiffel Kulesi'ne verilen Amerikan cevabı olarak görülüyor. Fakat burada hikayenin biraz buruk bir tarafı başlıyor. Ferris icadının başarısına rağmen bu projeden beklediği maddi karşılığı tam olarak elde edemedi. Serginin ardından borçlar, tedarikçiler ve organizasyon yönetimiyle yaşanan hukuki sorunlar başladı. Ferris sonraki yıllarını davalar ve maddi sıkıntılarla geçirdi. Üstelik hayatı da uzun sürmedi. 1896 yılında henüz 37 yaşındayken hayatını kaybetti. Onun yaptığı ilk Ferris Wheels'a daha sonra başka bir dünya fuarına taşındı ve sonunda 1906 yılında parçalanarak hurdaya çıkartıldı. Yani bugün dünyanın dört bir yanında gördüğümüz dönme dolapların hiçbirisi Ferris'in orijinal tekerleği değil. Ama onun fikrini yaşatmaya devam ettiler.

0: Sesli Harfler'de Dönme Dolabın hikayesinin son bölümündeyiz. Bugün bir dönme dolaba baktığımızda çoğumuzun aklına çocukluk, Luna Park, Panayır ya da yaz akşamları geliyor. Oysa bu fikrin arkasında 1893 yılında daha önce yapılmamış ne yapabiliriz sorusuna cevap vermeye çalışan genç bir mühendisin hikayesi vardı. George Ferris'in yaptığı şey aslında yalnızca büyük bir tekerlek inşa etmek değildi. Daha küçük eğlence tekerleklerinden aldığı fikri çelik konstrüksiyon bilgisiyle birleştirip insanların güvenli bir şekilde yüzlerce metre yükseğe çıkabileceği dev bir gözlem aracına dönüştürdü. Bunun için hesap yaptı, mühendisleri ikna etti, yatırım buldu ve insanların bu gerçekten ayakta durabilir mi diye baktığı bir yapıyı gerçeğe dönüştürdü. Ferris'in ardından dönme dolaplar farklı biçimlerde dünyanın dört bir yanına yayıldı. Artık bunlar yalnızca dünya fuarlarının büyük gösterileri değildi. Eğlence parklarının, panayırların ve şehir manzaralarının bir parçası haline geldiler. İlginç olan şu ki Ferris'in kendi yaptığı orijinal tekerlek bugün ortada yok ama adı yaşamaya devam ediyor. İngilizce'de Ferris Wheel olarak anılan dönme dolap, onun soyadını dünyanın dört bir yanında yaşatıyor. Bir başka deyişle Ferris, yaptığı tek bir yapıyla bir eğlence aracından çok daha fazlasını miras bıraktı. İnsanların gökyüzüne çıkıp dünyaya yukarıdan bakma fikrini de sıradanlaştırdı. Konumuzu burada sonlandıralım ve şimdi gelin bir fado dinleyelim, ardından diğer icat konumuzla kaldığımız yerden sesli harflere devam edeceğiz.
1: Bir

Sesli Harfler'de bu haftanın ikinci konusuna geldik. Şimdi sizi 1960'lı yıllara ve müzik dünyasının oldukça ilginç bir icadına götürüyorum. Mellotron. Dışarıdan bakıldığında bir klavyeye benzeyen bu enstrümanın içinde aslında onlarca küçük manyetik bant bulunuyordu. Peki neden bir klavyenin içine bant koyma ihtiyacı duyuldu? Her şey Amerikalı mucit ve müzisyen Harry Chamberlin'in aklına gelen oldukça basit ama dönemi için sıra dışı bir fikirle başladı. Gerçek enstrümanların seslerini kaydedip daha sonra bir klavyenin tuşlarına basarak bu sesleri yeniden çalmak mümkün olabilir miydi? Konumuzda detaylara inmeden önce gelin şimdi bu enstrümanın çıkartabildiği sesleri bir duyalım.

Konumuz bu biraz gizemli, biraz da eski film müziklerini hatırlatan sesin arkasında aslında gerçek enstrüman kayıtları var. Chamberlain sesleri manyetik bantlara kaydediyor ve her bir notayı bir tuşa bağlıyordu. Siz tuşa bastığınızda ilgili bant hareket ediyor ve daha önce kaydedilmiş gerçek enstrümanın sesi yeniden duyuluyordu. Yani Mellotron, bugünkü dijital sample'ların çok erken ve tamamen mekanik bir akrabası gibiydi. Fakat bu fikrin bir sonraki durağı Amerika değil, İngiltere olacaktı.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Chamberlain'in geliştirdiği sistem İngiltere'ye ulaştığında Bradley kardeşler bu mekanizmanın potansiyelini fark ettiler. Sistemi geliştirerek daha kullanışlı bir klavyeye dönüştürdüler ve 1963 yılında Mellotron Mark I ortaya çıktı. Enstrümanın en ilginç tarafı ise hala aynıydı. Dijital bir ses yoktu. Her tuşun altında gerçek bir manyetik bant var. Keman, flüt, cello ya da bir enstrümanın sesi önce gerçek müzisyenlerle kaydediliyor. Ardından bu kayıtlar bantlara aktarılıyordu. Tuşa bastığınızda ise gerçek kayıt yeniden çalıyordu. Elbette bu sistem kusursuz değildi. Bantların mekanik olarak hareket etmesi nedeniyle enstrümanın kullanımı oldukça hassastı ve zaman zaman akort problemleri yaşanabiliyordu. Ama bütün bu zorluklara rağmen Mellotron, müzisyenlere daha önce sahip olmadıkları bir imkan sundu. Tek bir klavyenin başında oturup farklı gerçek enstrümanların seslerini kullanabilmek.

Sesli Harfler'de Mellotron hikayesinde son bölümdeyiz. Şimdi sıra bu garip klavyenin müzik tarihine nasıl damga vurduğunda. 1960'larda The Beatles, Strawberry Fields Forever gibi şarkılarda mellotron kullanması bu enstrümanın sesini milyonlarca insana ulaştırdı. Ardından The Moody Blues'un, Pink Floyd'un ve King Crimson'ın kullandığı mellotron sesleri geldi. Özellikle 60'lar ve 70'lerde mellotronun kendine özgü bir rüya gibi biraz da melankolik tınısı rock müziğin karakteristik seslerinden biri haline geldi. Bugün bilgisayarlarımızda birkaç tıklamayla yüzlerce enstrümanın sesine ulaşabiliyoruz. Ama mellotronun ortaya çıktığı dönemde bunun için bir bilgisayar değil, klavyenin içine yerleştirilmiş onlarca gerçek manyetik bant gerekiyordu. İşte bu yüzden mellotron yalnızca bir enstrüman değil, gerçek sesleri kaydedip başka bir enstrümanın üzerinden yeniden çalma fikrinin müzik tarihindeki en ilginç adımlarından biri olarak kabul edildi. Bir tuşa bastığınızda aslında o anda yeni bir ses üretmiyor, geçmişten kaydedilmiş bir müzisyenin sesini yeniden hayata geçiriyordunuz.

İsterlerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün birlikte 1893'ten günümüze uzanan dönme dolabın hikayesine ve müzik dünyasında gerçek enstrüman seslerini manyetik bantlarla buluşturan Mellotron'un ilginç yolculuğuna baktık. Umarım bu hikayeler ve müzikler sizlere de keyifli bir saat yaşatmıştır. Seslerleri Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilir, Karnaval Podcast bölümünde icat konularını istediğiniz zaman yeniden dinleyebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, herkese mutlu, sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Haftaya yeni icatlar ve güzel müziklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Sevgili caz severler, modern cazın farklı kulvarlarında yaptığımız haftalık seçkilerimizde birbirinden değişik parçaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 8 parçayla yeniden karşınızdayız. Programımızda yer alacak ilk müzisyenler İsveç'ten ve son derece sıcak bir nefesliler kadrosuyla hoparlörlerinizi sarsacaklar. Biliyorsunuz, funk ve soul tarzında çalan müzisyenlerin coşkulu çalışlarını takip etmemek imkansız. Büyülü bir akış hemen bu sallayıcı dokuya çekiverir dinleyeni. Birazdan dinleyeceğiniz tromboncu Nils Landgren, House Party ile bu işi kesinlikle başarmış ve yanına bu işin ustası basçılardan Wilton Felder'ı ve gitarcı Ray Parker Jr. alarak başarmış. 70'lerin soul-funk duygusunu taşıdığı müziğini 2007'de kayıtlar yaptığı albümde License to Funk'ta yayınlamış. Funk Unit topluluğu ile bu albüme 12 parça yapan tromboncu Nils Landgren'e 2 parça ile yer vereceğiz. House Party ile başlıyoruz. Radyolarınızın sesini açın. Caz fotoğraflarına Nils Landgren Funk Unit geliyor.

House Party, Nils Landgren Funk Unit'ten dinledik. Sevgili caz severler, isterseniz hazır başlamışken bu kıpır kıpır müzik yapan Funk Unit ve İsveçli tromboncu Landgren'e License to Funk albümünden bir parçayla daha yer verelim. Dinlemeye başladığınız şimdiki parçası yine trombon sololarıyla ve vokallerini de Landgren'in kendisinin yaptığı At Home isimli çalışma. Caz fotoğraflarına Nils Landgren'den bir parçayla daha devam ediyoruz.

Caz fotoğraflarında ilk bölümümüz geride kaldı ve Nils Lundgren'den dinlediğimiz iki parça ile License to Funk albümünü geride bırakıyoruz.

Modern cazın çalışkan müzisyenlerinden biri olan saksafoncu Joshua Redman'dan ilginç bir çalışma dinleyeceğiz. İsmi tenor saksafoncular arasında en üst sıralarda anılan büyük ustalardan Dwayne Redman'ın oğlu olan Joshua Redman, 90'lı yılların başından bu yana bir düzine kadar albüm yaptıktan sonra Compass isimli çalışmasında da albümde her zamanki tenor saksafonu dışında soprano saksafonu da kullanıyor. Kendisiyle uzun süredir birlikte yol alan eşlikçi müzisyen arkadaşları Larry Grenider ve davulcu Gregory Hutchinson 13 parçalık albümde onunla birlikte çalmışlar. Ünlü müzik dergisi Billboard tarafından yılın albümü kategorisinde ödüllendirilmiş. Ardından Grammy dalında da aynı ödülü alarak büyük bir başarı elde etmiş. Evet, bu ödüllü albümden şimdi Moonlight isimli çalışmayı dinleyeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda bu birlikteliğinden, ürünlerinden olan çalışmaları ile radyolarınıza gelecekler.

Albümde her zamanki eşlikçilerin yanında Joe Lovano gibi bir başka büyük tenor saksafoncu da bu çalışmanın konuğu olarak Redman'la birlikte çalmış. Ancak albümün en önemli özelliği Redman'ın babası Dwayne Redman ile ölümünden önce son kez birlikte çalıştıkları albüm olmuş olması. Tabii albümde çalanların birbirinden değerli üyelerini de bu arada saymalıyız. Eric Harland ve Brian Blade albümün davulcu ağır topları. Redman'ın sürekli eşlikçisi basçı Larry Grenheider yanında ünlü Christian McBride da albümde yer alan diğer basçı. Evet, şimdi dinliyoruz Joshua Redman, bir kez daha radyolarınızda parçası Zarafa.

Sevgili caz fotoğrafları dinleyicileri, günümüz cazının usta tenor saksafoncularından biri sayılan ve her yıl yılın en iyi caz albümlerinde adı geçen Joshua Redman, Brad Meldo ortak çalışmaları önceki yıllara kadar dayanıyor. Örneğin birazdan dinleyeceğiniz Mood Swing albümü bunun kayıtlaştırılmış bir örneği olarak radyolarınıza gelecek. Albümdeki 11 parçaya bestesiyle de imzasını atan Redman'a eşlik eden Brad Meldo, dörtlü topluluğun tek en parlak üyesi değil. 1994 yılındaki bu albümün iki büyük yıldızı daha var. Basçı Christian McBride ve davulun son yıllardaki en büyük isimlerinden Brian Blade, albümü son derece değerli kılan diğer müzisyenler. Aynı yıl iki ödül birden alan Mood Swing'i bu tarzı sevenlere hararetle tavsiye ediyorum. Dinlemeye başladığınız Chill isimli parçayla birlikte Past in the Present'ı da bu parçanın ardından sizlere sunacağız. Ancak bizden ayrılmayın. Programın son bölümünde sürpriz bir büyük ustaya daha yer vereceğiz. Ama önce Joshua Redman, Brian Blade, Brad Meldo ve Christian McBride caz fotoğraflarında.

Caz fotoğraflarının bu haftaki portresi olan Joshua Redman parçalarından sonra John McLaughlin için kısa bilgiler vermek, ondan söz etmek için seçici olmanın en zor yollarından biridir. Yalnızca elektrik gitarcı olarak değil, günümüz cazının en etkileyici ve yönlendirici müzisyenlerinden de olan John McLaughlin için biliyorsunuz programlar dolusu zaman ayırmak gerekiyor. İki parçaya yer vermek istiyoruz. Special Beings isimli parça ve kalan zamanımızda da Lost and Found radyolarınızda yer alacak. John McLaughlin ile uzun konserler boyunca birlikte sahneye çıkan dördüncü boyutun diğer üyeleri ise Gary Husband klavyelerde, Mark Mondesir ise davullarda yer alıyor.

Sevgili caz severler, zamanımız dolmak üzere. Size bir caz fotoğrafları programından daha veda ediyoruz. Gelecek haftalarda yeni bölümlerimizde buluşmak üzere. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Sevgilerimizi gönderiyoruz.

Prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyash Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu.

Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

was another.

put it on a high shelf.

We'll take the mad ones with us, and we know where we're going.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. 2026'da Borusan Klasik'te 4. yılımı kutlarken size klasik müziğin en güzel örneklerini dinletmek ve her programda farklı yazarlardan, kitaplardan, akımlardan söz etmek istiyorum. Bugün konumuz edebiyatta ve müzikte simgecilik akımı. Simgecilik edebiyatla şairlerin ortak manifestosuyla başladı ve ardından diğer sanatlara, müziğe yayıldı ve çağın önemli etkenlerinden birine dönüştü. Simgecilik, süsleme, gizleme, farklı imgelere başvurma ve çağrışım yaratma gibi çeşitli araçlar kullanır. Akım olarak 1870'lerde ortaya çıkıp 1890'larda zirveye ulaşan, sanat ve edebiyatta oldukça etkileyici bir dönemdi. 19. yüzyılın sonlarında sanayi devriminin ardından batıda inançların, metafizik düşüncelerin ve dinin etkisinin azaldığı bir dönemde insanlar yüzlerini bilime dönmüşlerdi. Ancak sonraki nesil bu katı bilimsel bakış açısına tepki olarak daha spiritüel, psikolojik ve insanın derinliklerini anlamaya çalışan yapıtlar ortaya koymaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bu barışçıl döneme La Belle Époque, güzel dönem denildi. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, farklı dallardan sanatçıların bir araya gelip kafelerde, salonlarda buluşmalarıydı. Böylece Paris ve diğer büyük şehirlerde yaşayan besteciler, şairler ve ressamlar birbirlerinden etkilenecek ortamı buluyorlardı. Kültürel bir zenginlik dönemiydi La Belle Époque. Tam da o yıllarda 1870'lerde Gabriel Fauré ilk oda müziği eseri üzerine çalışmaya başladı. Opus 13 La Majeure Keman Sonatı başlığıyla yayınlanan yapıtı simgecilik akımının da öncülerinden biri sayıldı. Saint-Saëns o günlerde yazdığı bir makalede Fransa ve Almanya'da son yıllarda bestelenmiş en iyi eser diyordu. Sevgili dinleyiciler, simgecilik akımının özünü duyuran bu eseri dinliyoruz şimdi.

Gabriel Fauré'nin Opus 13 La Majör Keman Sonatı'na kemanda Pelin Halkacı Akın, piyanoda Iris Şentürker seslendirdi. Simgeci şair ve besteciler bilinçaltı kavramını sanat yapıtlarında kullanarak iki farklı katmanda gerçeklik yaşandığına dikkat çekmek istiyorlardı. Biri görünen, yaşanan gerçekler ve olgular, diğeri ise iç dünyayı oluşturan alt katman. Bu akımın özelliği öznenin iç dünyasını temel almasıydı. Bireyin duygusal yaşamı, nesnel gerçeklik ya da basit anlamda yaşanmışlık yerine geride kalan izler ve sembollerdi. Jules Massenet bu yıllarda operalarıyla öne çıkmaya başlamıştı. Thais operasında kadın kahramanın ruhsal değişimini müzikle anlatıyordu. Thais operasını içinde yer alan Sola Keman'ın seslendirdiği Meditasyon Religieuse başlıklı bölüm hemen çok ilgi görmüş ve konser salonlarında ayrı bir eser olarak çalınmaya başlamıştı. Anatole France'ın romanından uyarlanan libretto, Hristiyanlığın ilk yıllarında Mısır'da yaşayan Güzel ve Havvai Thais'in eğlenceyle geçen günlerinin ardından gerçek inancı buluşunu anlatır. Yaklaşık 5 dakikalık bu bölüm insan ruhundaki değişimi

Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyon'u kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist Iris Şentürker seslendirdi. Simgeciliğin bir özelliği besteci, şair ve ressamların sık sık buluşmalarıydı. Birbirlerinin sanatından beslenme fırsatı buluyorlardı. Mallarmé'nin evinde her salı akşamı buluşup tartışarak Akın'ın manifestosunu yarattılar. Bu yüzden Claude Debussy, edebiyat kadar o günlerde zirve yapan izlenimcilik akımından da etkilendi. Bestelerini yaparken renklerin müzikte nasıl ifade bulacağı konusunu araştırıyordu. Dostlarıyla yazışmalarında bu konunun Debussy için nedenle önemli olduğunu görüyoruz. Resimdeki tek ton çalışması gibi aynı şeyin değişik bileşenleriyle beste yapmak istiyordu. Claude Debussy'nin 1917 yılında tamamladığı keman ve piyano için sonat onun son yapıtı oldu. Son bölümü yazarken çok zorlanmıştı. Ortaya iki çalgının tüm olanaklarını ustaca kullanacağı bir eser çıkardı. Üç bölümden oluşan sonatı dinliyoruz şimdi.

Claude Debussy'nin keman ve piyano için sonatını Pelin Halkacı Akın ve Iris Şentürker'in yorumundan dinledik. Simgecilik akımına yer verdiğimiz programımızda son olarak Gabriel Fauré'nin çok etkileyici Küçük Bir Ninesi'ni dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 16 keman ve piyano için Ber sözünü, kemanda Pelin Halkacı Akın ve piyanoda İris Şentürker'in yorumundan dinlediniz. Simgecilik akımına yer verdiğimiz bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

the piano at concerts. He preferred cats to people.

Imagine Debussy, born just outside Paris on the 22nd of August, 1862.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer, yine bir Kapriço programında ve Borusan Klasik Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Bugün takvimler 25 Eylül'ü gösteriyor. Müzik tarihinin aslında dönüm noktalarından birinde duruyoruz. Biz seneyi devriyenin üzerinde duruyoruz. Bundan 177 yıl önce Viyana'da bir besteci hayata gözlerini yumdu biliyorsunuz. Ve ardından yalnızca eserlerini ve özellikle valslerini bırakmadı. Belki de bugün popüler müzik dediğimiz devasa bir endüstrinin de temellerini attı. Tabii ki birinci Strauss'tan, yani Johann Strauss'tan ya da başka bir deyimle Baba Strauss'tan bahsediyoruz. Çünkü büyük bir aile Strauss ailesi, tıpkı Bach ailesi gibi. Şimdi ancak bugün size yalnızca zaten çok iyi bildiğiniz o eserleri tekrar hadi bir de benden dinleyin diye dinletmeyeceğim. Böyle bir adetim ve ihtiyadım yok. Ama Strauss'u anlatırken, Baba Strauss'u anlatırken dönem neydi? Dönemin siyasal çalkantıları, ekonomik durumu, sosyolojik yapısı, toplum morfolojisi, bunlarla ilgili küçük ve çok böyle sizi sıkmadan bir harman yaparak altta da böyle güzel eserleri tabii ki dinleyeceğiz. Onları takdim edeceğim size. Yani bestecinin yalnızca yaşam öyküsü değil bugün. Çünkü öyle sanatçılar var ki, ne bileyim, onların eserlerini anlamak için yaşadıkları dönemi bilmeniz lazım. Dönemin insanlarını zaten biliyorsunuz ama belki o da bir tekrar olacak. Toplumsal dönüşümleri, işte Baba Strauss tam da böyle bir sürecin ortasında yaşayan bir adam. Şimdi mesela ben bir marş düşünün. Yazılışının üzerinden 2 asır geçmiş olsun ve hala dünyanın en çok satılan eserlerinden biri olmayı sürdürsün. Niye? Çünkü dönemi ile olan ilişkisi çok organik Johann Strauss'un çok organik ve bu da eserlerin nesine yansıyor? Sahiciliğine yansıyor. İşte bugün yeni yıl konserlerinde böyle alkışlarla dinlediğimiz Radetzky Marşı'ndan, aslında onun mirası olan önemli bir simgeden bahsetmek istiyorum. Şimdi Avusturyalı besteci Strauss bir tarafından bestelenen ve ilk kez 31 Ağustos 1848'de Viyana'da icra edilen Custoza Muharebesi'nde, savaşında 1848'de Sardinya Piemonte Krallığı'na karşı bu muharebeden zaferle ayrılan Feldmarşal Joseph Wenzel Radetzky von Radetz, asıl adı bu, komutasındaki Avusturya kuvvetlerine ithaf edilen bir marş. Yani bir koçaklama, bir yiğitleme aslında. Müzik tarihinde işte bu anlamda yaşadığı toplumla olan ilişkiden müziğini ve sanatını çıkaran bir adam olduğu için Strauss son derece önemli. Yoksa hadi biraz da dans edelim değil. Böyle aksettirildi. Çok böyle romantik dans salonlar şu. Evet, o da var ama arkasında onu tetikleyen tarihsel olaylar çok fazla. Hadi bakalım şimdi bu Radetzky Marşı'nı bir dinleyerek başlayalım. Her yıl başında dediğimiz gibi, değil mi efendim?

Evet, değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda eserlerin belki zaten dedim ya biliyorsunuz tamamını sizlerle paylaşmaktan ziyade onlar böyle aşağıda akıp gidecekler. Ben mümkün olduğu kadar o dönemi anlatmaya çalışacağım size. İşte sanayi devrimi var işin içerisinde, kentleşme var, yeni kentleşme var, eğlence kültüründe bir dönüşüm var, müzikte bir aslında bir star sisteminin başladığı dönem de diyebiliriz. Johann Strauss'un olduğu dönemi, bir star sistemi, bir parlayan yıldızlar dönemi. Ve dansın bir anlamda belki toplumsal tarihinde de bir milattır Strauss'un varlığı. Ve tabii ki programın en başında söyledim, popüler müziğin de köklerini anlamak bu dönemden mümkün. Çünkü sanayi devriminin Avrupa'yı değiştirdiği, köyden kentlere göç hızlanıyor, insanlar yeni eğlence biçimleri arıyorlar, tarlasını falan bırakıp gelenler, bir Avrupa aristokratlarının halk şarkıları ise kırsalın müziği, bunların bir buluşması. Bunu biz de yaşadık aslında. Ve vals ise yeni bir orta sınıfın müziği olarak kendini ifade etmeye başlıyor. İşte bugün anladığım kadarıyla pop neyse 1840'ların Viyana'sında da vals o. Aslında iki kültürün, kent ve kır kültürünün buluşması. Şimdi 1830'lardan itibaren kendi orkestrasıyla Avrupa turnelerine çıkıyor Strauss. Londra ve Paris'te de büyük başarılar ve pek çok müzik tarihçisi onun. Aslında bir öncülük daha var. Nedir o? Turne kavramı, uluslararası turne kavramının öncülerinden biri olarak görüyor. Şimdi eser 19 Ağustos 1843 tarihinde Viyana'da bestecinin ezeli rakibi olan Joseph Lanner'in ölümünden birkaç ay sonra besteleniyor. Hangi eserden bahsediyorum? Efendim, Lorelei Rhine Kleine Waltz'ten bahsediyorum. Yani Ren nehrinin tonları, renklerinden bahsediyorum. Şimdi bu vals müzik tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyor. Bir taraftan da genç Johann Strauss, yani oğul, efendim 15 Ekim 1844 tarihinde Domayers Casino'da kendi orkestrasıyla çıktığı ilk halk konserinde, yani ilk çıkışında aslında babasının bu eserini, yani Lorelei Rhine Kleine Waltz'i çalıyor. İşte oğul Strauss'un babasından habersiz veya babasının isteğine karşı aslında bu prestijli eseri kendi konserinde seslendirmesi biraz baba oğul arasındaki rekabetin ve müzikal bayrak değişiminde bir anlamda sembolü olmuş diyebiliriz. Çok özel bir parça. Aslında pastoral bir parça ama döneme çok net denk düşüyor. 1999 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası Zubin Mehta yönetiminde seslendirdi. Şimdi bir bölümünü dinleyelim, sonra devam edelim efendim.

Şimdi hemen bir konuyu da not düşmek istiyorum. Oğul Strauss'tan, yani Johann Strauss 2'den bahsetmişken, baba Strauss oğlunun aslında müzisyen olmasını istemiyor. İşte Mavi Tuna'nın bestecisinden bahsediyorum. Oğul Strauss derken malumunuz. İstemiyor. Bu enteresan bir not olarak bir kenarda kalsın istiyorum. Şimdi, yani bir kuşak çatışması mı? Meslek çok zor. Ben zorlanıyorum. Oğlum çekmesin falan gibi mi bilmiyorum ama bu genelde müzisyen aileleri içerisinde pek rastlanmayan bir ayrıntıdır diye düşünüyorum. Şimdi karnaval kültürünün de Avusturya'da kendini alabildiğine ifade ettiği bir süreç aslında baba Strauss'un yaşadığı süreç. Şimdi Avusturya'da karnaval kavramı zaten geleneksel, Fasching, işte oradan zaten şey buluyor, etimolojik karşılığını buluyor. Ve orada da Fasching deniyor karnavala. Kökeni aslında çok Hristiyanlık öncesi pagan dönemine dayanıyor. Ardından işte Katolik inancındaki büyük oruç, Lent öncesi eğlence dönemi falan filan. Şimdi Orta Çağ'da ve sonrasında sokaklarda aslında taşkınlıklarla kutlanan karnaval etkinlikleri asayişi sağlamak amacıyla imparatorluk kararnamesiyle kapalı alanlara taşınıyor. Bu ne dönem, hangi dönemde? İşte Orta Avrupa şeyi ile kırsalı ile Orta Avrupa, yani Avusturya daha doğrusu, aristokrasisinin buluşması. Aslında aristokrat kır soylu demek ama o anlamda kullanmıyoruz. Buluşması sürecidir. Sürecinde yapılıyor bu. Yani o karnaval kültüründe, kırdaki karnaval kültüründe kente gelince bir dakika hop durun bakalım diyor. Ve burada bir şey geliyor, bir düzenleme geliyor karnaval etkinliklerine. Şimdi Viyana'da tabii o dönemki coşkulu eğlence hayatını ve ritmini anlatmak lazım. İşte bunu da yine dedim ya, yani öyle hadi oturayım bir beste yapayım değil. İşte Strauss oturuyor bunu anlatıyor. Bir karnaval hediyesi veriyor halkına. Wiener Karnaval, Viyana Karnavalı. Adından da anlaşılacağı gibi işte o coşkulu 1828 yılı karnaval sezonu, yani Fasching etkinliklerine bir katkı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanıyor bu eser. En dikkat çekici teknik detayı. Dördüncü vals temasının içinde gizli. Şimdi baba Strauss kendisinden kısa bir süre önce, yani 1826'da hayatını kaybeden ünlü Alman besteci Karl Maria von Weber'e saygı duruşunda bulunmak istiyor aslında. Yani ona ithaf edilen bir şey, bir ihtiram, bir saygı, bir hürmet gösterisi var o bölümde. Bu yüzden eserin bir bölümüne Weber'in ünlü Oberon operasındaki Okyanus Aryası'nın melodilerini ustaca dahil ediyor, serpiştiriyor aralara biraz. Şimdi bir dinleyelim bakalım, sonra devam edeceğiz efendim.

Evet, temamız Strauss olunca tabii doya doya vals dinliyoruz. Bir dans müziği dinliyoruz. Diyemem. Niye diyemem? Çünkü vals yalnızca bir dans değildir. Dönemine çok etki etmiş sosyal bir olaydır. Aslında bütün danslar böyle. Yani yalnızca dans etmek için değil. Bütün danslar dönemin bir takım sosyal durumlarını insan bedeni ve müziğiyle birlikte ifade etme şekli. Şimdi balenin doğuşu da böyle. Bir arada balettaları size anlatırım. Şimdi kadın ve erkeğin birbirine bu kadar yakın dans etmesi 19. yüzyılda çok ciddi tartışmalara yol açıyor. Niye öyle? Çünkü kır geldi, kırda var. Kırda kadın erkek dans ediyor. Tarlada, tapanda, şurada burada dans ediyor. Tarlasında şükranını ifade ediyor, Tanrı'ya dans ediyor. Halk oyunları bu. Şimdi bunu şehre getirdiğin zaman iş değişiyor. Aristokrasinin kuralları var. Niye? Aristokrasinin kurallarının arkasında din var. Din çok hakim. İşte o zaman da ne oluyor? Bazı din adamları çıkıyor ortaya. Bunlar hep var. Valsi ahlaksızlık olarak nitelendiriyorlar. Tango'da yaşıyor bu zulmü. Günümüzde yok mu? Günümüzde de var. Hatta spora kadar geldi bu iş yani. İşte kızlar şortlu kısa mı giysin, uzun mu giysine kadar geldi. Şimdi caz yaşıyor bunu, rock yaşıyor, rap yaşıyor, tango yaşıyor, yaşıyor Allah yaşıyor. Niye? Çünkü din giriyor orada işin içerisine. Ve her yeni olan şey toplumsal yapıda bir çalkantı yaratır. Önce korku yaratır, sonra hayatın bir parçası olur. Ama korku yarattığı ortamda mutlaka inançları görürüz. Şimdi sanayi devriminin yarattığı yeni bir ekonomik düzen var. İşte nüfus hareketleri var, yükselen burjuvazi var bir taraftan. Burjuvalar devrimci bir sınıf başlangıcında malumunuz. Değişen eğlence alışkanlıkları var. 19. yüzyıl Avrupa'nın müzik haritasını değiştiriyor. Ve Baba Strauss işte tam da bu dönüşümün merkezinde bir şeyler yapıyor ve çok doğru bir yol haritası çiziyor insanlığa diye düşünüyorum. Yüzyılın sonlarında Avrupa müzik yaşamına hakim olan işte saraylar ve aristokrat çevreler yerlerini yavaş yavaş artık kamusal eğlence mekanlarını bırakmaya başlıyorlar. Şimdi Viyana'da dans salonları, evet, bahçeler, balolar, halka açık konserler yeni bir kültürel alan yaratıyor ve yıldızlar çıkıyor işte. Vals bu yeni dünyanın sesi haline almaya başlıyor bu sefer. Daha önce köylü dansı olarak görülen bu form, kentli orta sınıfın kimliğini ifade ediyor ve orta sınıf dansla kendini ifade etmeye başlıyor. Şimdi Baba Johann Strauss tarafından 1844 yılında bestelenmiş ünlü bir vals eseri var. Eserin adı Almanca Dikensiz Güller demek. Dikensiz gül olmaz atasözü vardır ya, aynı ona bir müzikal gönderme gibi. Tamamen saf ve gölgesiz bir neşeyi aslında simgeliyor. Dikensiz güller. Rosen auch ne darnen. Şimdi bir dinleyelim bir kısmını, ondan sonra devam edeceğiz efendim. Dikensiz güller neymiş bakalım.

Yıllardır söylediğim şey, yıllardır söylediğimiz şey, müzik yalnızca müzik değildir. Sosyolojidir, bilimdir, tarihtir, ekonomidir, ekonomi politiktir, efendim diyalektiktir. Ve bunları çözemediğimiz müddetçe, müziği alarak çözemediğimiz müddetçe tarihi de çözemeyiz, sosyolojiyi de çözemeyiz. Hatta felsefeyi de. Çünkü tamamı, yani o bütün o disiplinler arası ilişki aslında insanlığı ifade eder diye düşünüyorum. Nereden geldi? Geldik buraya. Şuradan. Bugün konser salonlarında duyduğumuz senfoni orkestralarının yanında 19. yüzyılda dans orkestraları var. Yalnızca dans müziği çalıyorlar. Ve işte valsleri çalıyorlar falan, polkaları çalıyorlar, galopları çalıyorlar. Şimdi büyük bir ekonomik güç bunlar. Muazzam bir ekonomik güç. Aynı borsa gibi. Yani müthiş de bir yarış var. Şimdi Strauss da yüzlerce konser veriyor bu orkestralarla birlikte. Şimdi bazı tarihçiler diyorlar ki Avrupa'nın ilk müzik girişimcilerinden biridir diyor baba Strauss, birinci Strauss, Johann Strauss. Vals bestelemekten çok ekonomiyi beslemiştir. Cümle doğru yere geldi. Ekonomiyi beslemiştir ve bir girişimcidir aslında. Müziği saraylardan çıkartıp orta sınıfa yükseliyor, çünkü orta sınıf. Orta sınıfın gündelik hayatına taşımanın bir bedeli var. İşte bu bedel ekonomiyle ancak kendini toparlayabilir. Çünkü sarayda bir şey var. Ne var sarayda? Finansör var. Yani bir sarayın patronajı var. Orta sınıfa bunu halka açtığın zaman ne olacak? Şey kesiliyor. Kaynak kesiliyor. O kaynağı kendin yaratmak zorundasın. İşte burada baba Strauss başka türlü çıkıyor karşımıza. Bir girişimci. Ve sektörün ilk adamlarında. Bence ilk adamı. Bence ilk adamı. Şimdi 25 Eylül, yani bugün, bakın Johann Strauss'u nasıl sizlerle inceliyoruz. Öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Ben de öyle. Ben de anlamaya çalışıyorum. Şimdi 25 Eylül. Evet ya, 25 Eylül tarihinin başka bir ilginç yanı daha var. Aynı gün doğan bir usta var. Büyük usta. Dimitri Shostakovich. Shostakovich'i anlatmıştım size. O savunma muazzam senfonisiyle. Shostakovich ile Strauss arasında kurabileceğimiz tarihsel bir köprü var. Bir tarafta 19. yüzyıl Viyana'sının dans salonları. Diğer tarafta 20. yüzyılın savaşlar ve ideolojilerle şekillenen Sovyet dünyası. Şimdi aynı takvim günü içinde müzik tarihinde bakın iki tane farklı evren var. Ama müzik hep bunları anlatma gailesinde, bunları anlatma derdinde. Şimdi Strauss'un başarısı yalnızca melodik yeteneğinde değil. O dönemin ruhunu seziyor ve anlatıyor. Shostakovich de öyle. İşte o insanların ne demek istediğini anlayan ilk profesyonel müzisyenlerden biri. Bunun sebebine saraydan çıkıyor çünkü. Yani orta sınıfla birlikte yürümeye başlıyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında Johann Strauss, baba Strauss, yani birinci Strauss, modern popüler müzik endüstrisinin erken temsilcilerinden biridir. Kendi orkestrasını kurmuştur, düzenli turneler gerçekleştirmiştir, eserlerini geniş kitlelere ulaştırmıştır, adını bir marka haline getirmiştir ve bütün bunları orta sınıfa dayanarak yapmıştır. Şimdi ama tabii bu eserlerini yaparken bir takım aristokrasiden de sürekli birilerine de ithaf etmiştir. Orada da eksik etmemiştir kaynak akımını. Şimdi valsin yükselişi aynı zamanda toplumsal bir tartışmayı beraberinde getirmişti. Demişti kadın erkek birbirine yakın temasta bulunuyor dansla. Tepki oluyor, ahlaksızlık deniliyor falan. Ancak tarih bize yeni müziklerin çoğu zaman benzer dirençlerle karşılaştığını gösteriyor. İşte rock and roll mesela. Aynı şey rock and roll içinde söylenmiştir. Bunu da geçelim. Şimdi Johann Strauss'un bir başka tarafı daha var. Çok meraklı. Gitmediği, görmediği yerlere de meraklı. Çin de bunların başında geliyor. Şimdi 1829 yılında bestelenen bir eseri var. Chinese Galop, yani Çin Galopu. Hareketli, enerjik bir klasik müzik eseri bu. 19. yüzyıl Viyana'sında oldukça popüler olan galop dansı formunda yazılıyor. Adam Çin'i hiç görmemiş. Hayatında hiç Çin gerçeğini bilmiyor. Ama merak ediyor. Duymuştur mutlaka. Bu nedenle parçayı o dönem Avrupalıların aşina olduğu, doğulu, egzotik kabul ettiği alla turca, yani Türk tarzı motiflerle ve ritimlerle harmanlıyor Çin'i anlatırken. Zaten enteresan bir şey var. Avrupa doğuya baktığı zaman bir tek Türk görüyor müzikte. Evet, Arap görmüyor.
Efendim Osmanlı adını, Osmanlı adı çok geçmiyor Avrupa'da. Türk görüyor Osmanlı'yı. Bizim dışımızda herkes Türk görüyor da. İran'a bakıyor yine Türk görüyor. Çin'e bakıyor oraya kadar sanatında hep Türk görüyor. Alaturka da bu. Şimdi bunlarla harmanlıyor. Yapısal olarak biraz Mozart'ın Rondo Alaturka'sına benziyor. Beethoven'ın bazı yürüyüş ve temalarını andırıyor. İşte o Atina harabeleri falan. İşte egzotik bir üsluba sahip. Böyle bir eser. Çin galopu. Galop işte koşar adım yürümek demek. Aslında atların, atın koşmasından şey alınıyor. İlham alınarak bulunmuş tempo, hızlı bir tempoyu anlatan bir form diyebiliriz. Bir dans formu. Şimdi China Galop'u bir dinleyelim. Londra Filarmoni çalıyor, o da önemli. Ondan sonra devam edeceğiz efendim.

Şimdi yavaş yavaş geliyoruz efendim programımızın sonuna doğru. Yetiştiremeyeceğim diye çok korktum. Çünkü sizlerle paylaşmak istediğim çok şey vardı ama iyi güzel yetiştik. Eserlerin de hemen hemen tamamına yakınını dinledik diyebiliriz. Yani baştan hayal ettiğim şeydi. Yetiştiremezsek eserlerin bir kısmını hiç olmazsa dinleriz dedik ama yok, tamamını dinlemiş olduk. Şimdi tabii tarihe bakarken müzikle birlikte bakmak zorundayız. Ama müzik tarihine bakarken bunu hem bir müzik tarihçisi, hem bir müzik teorisyen, hem de bir besteci olarak söylüyorum ve icracı olarak söylüyorum. Yalnızca notaların tarihi olarak okumak çok büyük bir hata. Büyük yanılgıya düşeriz. Çünkü müzik, dedim ya, şehirlerin sesi, sınıfların nefesi, teknolojinin bütün o altyapısının duyabileceğiniz, efendim, yalnızca teknolojinin değil tabii, tarladaki şeyi de, işte kazmayı da, orağı da çok rahat duyabileceğiniz. Ekonomi dediğimiz zaman, müzik, bakın, ekonomiyi de nasıl şekillendirdiğini anlattım size. Şimdi 100 yıl Avrupa'sı büyük bir dönüşüm. Sanayi devrimi, fabrikalar. Bu da değil. Ne değişiyor? İnsan hayatı değişiyor. İnsan hayatı değişiyor. Şimdi müzik tarihi nasıl yalnızca büyük senfonilerden oluşmuyor, küçük küçük eserlerden de oluşuyorsa, toplumlarda insan hayatlarıyla oluştuğuna göre müzik insan hayatlarını, dönem insan hayatlarını değiştiriyor. İnsan hayatlarından zaten o senfoniler kendilerini ifade ediyor, oradan inkişaf ediyorlar. Şimdi dans da bunlardan biri. İşte Strauss'un başarısı bize bunu gösteriyor. Dans ile, yani beden ile dönemi, dönem ile müziği buluşturuyor. Mozart dehasıyla, Beethoven düşüncesiyle, Strauss ise insanları yan yana getirme gücüyle bence tarihe geçiyor. Bach inançları ile, efendim, ne diyebilirim, Chopin romantizmi ile bunu şeye geçiriyor. Sovyet müzisyenlerine ayrıca bir program yapacağım. Orada başka bir alem, başka bir iklim var. Sovyet dünyası biraz daha farklı, Avrupa'dan daha farklı. Her şey birden olsun isteyen bir akıl var. O bizde de var maalesef. Şimdi Strauss baba, Strauss tarafından 1841 yılında bestelenmiş olan ve klasik müzik dünyasında çok önemli yere sahip bir orkestral kadril var. Jubel kadril adı. 6. eser olarak onu dinleyeceğiz. Şimdi bu kadrili besteledikten 7 yıl sonra 1848 yılında en başta dinlediğimiz meşhur Radetzky Marşı'nı yazıyor, biliyorsunuz, ama yılbaşlarında dinlediğimiz Radetzky Marşı'nın fikir babası Jubel Kadril'dir. Şimdi onu dinleyelim, oradan devam edeceğiz efendim.

Efendim geldik programımızın sonuna. Bursa'nın Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri ve 1849 yılındayız. Strauss İngiltere turnesinden döner. Kızıl hastalığına yakalanır. O zamanlar büyük hastalıklar bunlar. Şimdi çocuk hastalığı olarak geçer hep. Ve yalnızca 45 yaşında yaşamını yitirir. Ardında yüzlerce eser ve bütün büyük bir müzik hanedanı bırakır Strauss ailesine. 25 Eylül 1849'da hayatını kaybeden baba Strauss müzik tarihine yalnızca bir belki besteci ve bence orkestra şefi değil, modern kent kültürünün müzikal temsilcilerinden de biri olarak, o geçiş döneminin temsilcilerinden biri olarak geçmiştir. Ve 19. yüzyıl Avrupa'sında yaşayan büyük toplumsal dönüşümlerinde tablosudur, fotoğrafıdır. İşte bu nedenle hikayesi yalnızca bir besteci hikayesi değildir. Belki de Strauss'un müziği hala yaşamaktadır. Çünkü hala bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Capriccio'da 25 Eylül anısına valsin mimarı Johann Strauss'u andık. Birinci Strauss'u. Şimdi neyi anlattık? Dönemin ruhunu anlattık hep. Viyana'nın ruh halleri valsi var. Evet, Viyana'nın ruh halleri valsi. Wiener Gemüt, bunu dinleyeceğiz. Bu eser Avusturya İmparatorluğu'nun en köklü ve en önemli müzik hamilerinden biri olan Nikolaus Esterhazy'e ithaf edilmiş. O Esterhazy ailesinin genç üyesi, bir aristokrat ve bu aile geçmişte Haydn, Mozart ve Beethoven gibi dev isimleri de desteklemesiyle biliniyor. Bu hafta bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Muhabbetle ve sevgiyle kalınız.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

aynı indik veri kont. Ich spiele den Gott sei Dank.

morning.